Yani ben hani hem de bana bir adrenal red kordon boyut kendisi yapsın diye. Fazla yalan o keliye hamara karikan cevardi. Made in London. İsmail Masaniye Muhammed Rafiko. Gita'nın bakşi Samit Lakshmikant Perelal.

Antalya'da deli sandalye gerçi. Yapan bana etkiler. Havamanına lambe gari. Lupa bedlav abi. To jivatini anup prajati te jati lupta thai vinaş parmani pan sandalye rahe. Kedik mitro vatavaranma rahelo je bhej ise e patma rog ane jivatma akranma mate khubaj agatyana sabit thai ise. Kedik mitro apne jani ise em vatavaranma je bhej ise e jivatma par siddhi asar kare ise. જીવાતના આક્રમણ માટે એ અગત્યનું સાબિત થાય છે.